13 horas 57 minutos, fecha. Ya estáis en las tardes campesinas, Caruo Carajale, agradeciéndole a todos los amigos oyentes que se están comunicando con nosotros, Ojanoiva, Orucaba, Inbae Yerureja, Beija, Inbae, Nejando Curí. Feliz 15 años, Cuñatain, Upeika Tupa, Odilio Romano, no cañante. Upeika tu propiedad privada, Odilio Román, Happy y ya pues viniendo el toro, los formosañísimos. Cuando cañan debe, pecha, ya muy quiero ya, alguien nos cuela, ve, allí ya por la maite y pura geya, y la teya ya la, boste, guajea, ya, algo la ñane, alguien nos cuela, oñe, muy ñane, di, contacto, allí, habla estilo, y yo, os saludo, la, y sobrina, no hay buena aventura en chiso. Ambos dejarla con ella o palma, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,